0: bakube kuri ro bakube kuri abago nawe nari bakubako
1: be nuko bakubeko
0: kali ka mugema sauce
1: aha mugeme ero muto kula inia ku mazinda lwoli ato mutemlaudi
0: atema indini gakatola kubanza
1: iyo kansome ya tere iyo bwemba wele mutieni
0: bali kubaye ndito
1: laga mute ku note musambu note indala andana ibiri nkaga ikumina mwenda njira mu mubite ku note musambu note indala
0: Bulungi sebo je baleku.
2: Ndi kale sebo.
0: Yes sebo.
2: Dr. Asabe da chika ibiri donka humbulize sebo.
1: Okay.
0: Ndala. Yes sebo. Okay. Ayo oli kumukutu oli kumukutu.
2: Yes sebo. Kati.
0: Hello. Yes sebo.
2: Oli kuogera na afande afuna.
1: Abatali tesa aidha swala byo kutesa. Akwenze nga dokita. Oh. Oya kwenze nga dokita tuya kutesa. Kankuona soka wano. Alikulaini, hello? Sebo, tukugema matesa. Laini, aliku abantu banji, tukugema matesa. Alikulaini, hello? Hello? Kaa, kutole kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
0: sebo.
3: Utize nikubuza.
0: Yes sebo.
3: Wemba foka gundi kapine sasa kaluma ino ino ino chibaputi.
0: Eyo UTI ni eyo UTI wetage idagali antibiotics okuterera sebo.
3: Nkale.
1: Kale alisa idea no hello. Yes.
4: Ebale basebo.
1: Kale nyabo. Maina ni woli.
4: Nze bande tamchala Shabani ne bas niko basako bazo doctor oyo. Yandi danda bila ku msaada wange nsobira mu idukira mwami Shabani.
0: Oliwa mwami Shabani mu idukira bulunji.
4: Mvaiganga kale mwe bazo doctor yako line pamwetanire.
1: Okay.
5: Mwebale kumwe.
1: Mwebale ino, mwebale idala. Mwebale ino.
0: Kale wena jeba leko liku mkutu.
6: Kono wena kubwe kume na maingodi.
0: Yes sebo.
6: Masa umpu za chiba kuchu wakulu wa hiranga na mkutu nino mwebale.
1: Tewa igu baba.
0: Kulu wa hirira iwa musa adangolu wa labu likasera.
6: Ya mwini ya kundu maino bambi.
0: Oh bambi. Oine miyake emeka. Abidi nesatu. Olino okuba ngokola check up tuone chiche naye nga geza kwinokebera kabotongo mu magumba sukali pressure tubone chiche ne ekiri kutawani.
1: Kale alikulaini ogemba yogera nga tukutaira ku mangu ino tolwa ku. Alikulaini. Hello?
0: Yes sebo we banada. Kale sebo.
3: Kati muganda nguzu bwinabo.
0: Yes sebo.
3: Omugongo kunuma.
0: Emyako ine emeka.
3: Guno nikutambuza kuwana nesatu.
0: Okay wetago omugongo gukulumira side dombi oba side ndala.
3: Kati ya mugongo lu wanunga ngoja kabina bitagulu maino.
0: Tuida kubanga tukukebera ku musikani tukole no musulo tuone obo ina infection zidino de tuogera ku oida kubabulonji sebo.
1: Alikula ini, hello?
7: Wange.
1: Yes, sir.
7: Webali kuwele za buwanga.
1: Kale haji.
7: Doctor Fumuli Debulonji.
1: Hmm.
7: Na inja gade kukiri ya linga muu dukaka macho vado hoyo kerako.
1: Echa chingajo
7: gani. Echa ba siramu ba haji. Doctor Abada tegeza. Nchiba na ala chusa chusa fedi nse tukiriza. Kukona penzi.
1: Oh.
7: Ati tukiriza. Wabula. Ekuo mkiso guwa sa. Waye gamba masi na wasaraza wa aruba. Kare wabato ina busobo zivera na hata.
1: Omu.
7: No muto ina magezi gana wasa. Gana controlling gaba chala. So you say, obukira manjagati kiri ya linga. Munaenga maririza, nakitari, mweba zoku banchi, atusomesa netuiga.
1: Kale, kale.
7: Abantu banji bambuza.
1: Kale.
7: Na mugambie, ya kufuna omukisa, mkubuli ze chibuzo. Oli ambuzi zanti, wabu ufunya omukisa. Na oyogela ne doctor, omuntu atuya na nyomu tuwe.
1: Omutuwe.
7: Na ya atewe wa mkima pressure, taina. Sukari, taina. Naye atuya ni